yara gu bay go ya jagana ayada günana yelana yelata bülküdür.